La jarama annahum fil akhiratihumul akhsarun. İnnel lezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve ehbetû ilâ rabbihim ulâike ashâbul cennet. Ulaika ashab

Cehenneme yaslavneha ve bi'sel karar. Ve ce'alû lillâhi endâden liyudillû an sebîlih. Kul temet.

İnnehum kânû kavme sev'in fâsikîn. Ve edhalnâhu fî rahmetinâ innehu minas sâlihîn. Ve

Rabbi neccini ve ehli mimme ya'melun. Fenecceynâhu ve ehlehu.